çökmüş pamuk gibi. Eski günler geri gelmeye, bak ki harput yok olmasın.

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil,

0: Mandıra'da Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan, Erzincan'ın de beter
1: Radyo Cem 95.5.
0: Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Sağlığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

acılar içinde geçiyor dertli ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı. Yorgunum, yorgun. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık.

Yolculuk limanına varamadım bu deryada. Yelken yırtık, kürek kırık, ben yorgunum, yorgun. Ne can bildiğim dostlardan hayır var, ne de yardan vefa. Deli etti beni haksız yere çektiğim bu cefa. Son bulsun.

ki aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, yorgunum, yorgunum. Saçımı ağarttı bu dünyadan göçüp gidenler. Gönlümü kararttı habersiz çekip gidenler. Sırtımdan vurdu yüzüme gülenler. Ömrüm harap, gönlüm ezik, ben yorgunum, yorgunum. Bir yanımda yoksulluk, bir yanımda ayrılık. Ne yana döneyim,

tut ki gecedir. Karanlık sıvaşır ellerine camlardan. Birden kırmızıya döner trafik ışıkları. Kükürtlü dumanlar yükselir.

0: tut ki gecedir. Katiller huzursuz, hırsızlar sinirli. Hainler ürkekçedir. Elleri telefona kendiliğinden uzanıyor. İhanete gece müthiş bir gerekçedir. İhbarlar birer sansar, bir telefondan bir telefona atlar. İhanet bir bilmecedir.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.
2: Akşam erken iner mahpushaneye.

gecədən içinə dolan, alın götürən hasrətə. Akşam erken iner mahpushaneye, iner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde. Üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri.

0: Gece devriyesi jandarmaların hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyor mahpushaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

gecelerden kopar, bir tel ağlarsın. Gecikmiş bir vefa kalıntısıyla.

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini soflarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil,

0: Andıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne, şarkılar sabahına. Alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde. Saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında. Sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara. Aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik ve yer açtık.

sabahına. Ay düşer gecesine muzuru parçalanır. Mağmasında bir halkın çığlığı yanar. Ve rüzgara dağılan kuşlar birikir koyaklarda. Sıra sıra bir dağ kanıyorken geldik o sonsuz kekik kokusuna. Doğru.

yurduna geldik. Turnaların semahı Munzur dağlarına. Sonrası Haydaran'dı bu dağların tarihi. Dağlara durmadan dağlara çıkmaktı. Kan ile yangındı devran. Bıra serbama vahtı merdaino demekti yeni baştan. Süngülenmekti göksünün güneş kokan yerinden. Onar yüzer ateşe verilmek, ahmetmeden yanmaktı. Ağaç kökü yemek, gözyaşını unutmaktı. Top ateşiyle parçalanmaktı mağaralarda. Yenilmek, durmadan yenilmekti ama dersin diyebilmekti yine de.

ana munzuru. Ahını taşıyorken tarihten kovulmuşların bir meri keklik. Varsın yok saysınlar diyor bu kekik kokusunu. Biz ki öğrendik yürüdüğü yere varır insan. Ve avunmasın dedik ağrımız, alnımız ak. Daha söyleşeceğiz, tetik dursun kalbimiz. Daha söyleşeceğiz, tetik dursun kalbimiz.

0: kaçmaz. On kere on bin kaçar.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun. Ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

yetmez artık bombaların, durduramaz bu seli. Sorulacak bir hesap var, yetti artık, yetti. Atılan bombanın bir hesabı olacak, olmalı. Yetti artık, yetti. Bu hesap vakti geldi. Bombalanan topraklarda yakılan hayatların söyleyecekleri bitmedi daha. Bitmeyecek. Bombalanan insanlarımız adına da haykırıyoruz bir kez daha. Katil Amerika. Önce gürleyen sesimiz kovar yankileri. Sonra biz, bombalanan topraklarda yakılan halkların soracakları hesap bitmedi daha. Bitmeyecek. Geçit yok Amerika'ya. Buralarda biz varız, hey! Türküz, Kürdüz, Arabız biz. Sömürü, işgal, istila varsa ya istiklal ya ölüm diyenler de vardı. Varlar, var olacaklar. Hey! Biz varken geçit yok Amerika. Buralarda biz varız. Halkız biz. Sömürü, işgal, istila varsa kurtuluş kavgası olacaktır. Biz halkız.

0: bombaladılar. Biliyoruz, biliyoruz. Suç kesin. Suçlu malum, emperyalizm.
1: Suçlu malum, emperyalizm. Gereği düşünüldü. İyi halsiz katillere adil olmaktır en büyük ceza. Bağdat'ta yanan çocukların acısı kadar acımasız olacağız kovboylara. Bağdat'ta yananların ahı kadar adaletli olacağız. Erzincan.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük.

varmış okulları. Bahçesinde bir panzer yatarmış. Panzerin gölgesinde büyürmüş çocuklar. Panzer çocuğun topunu çalmış. Çocuk koşmuş topunu almaya. Panzer yürümüş,

0: Can, Radyo Can 95.5.
1: Ben de şu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim devam, divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim devam, divana kalsın. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Derviş makamından ben ayrılmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Kalsın benim davam, divana kalsın.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

yaşındayım. Her ayak sesimde ürperirim. Demir kapının hep açılışında, göğsümün kafesine sığmaz yürüyüm. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elinden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın.

biliyorum. Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Muhammed Rüstüm. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye,

sürgünüm gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünüm gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun.

Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil,

0: Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: Ben de şu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Derviş makamından ben ayrılmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Kalsın benim davam, divana kalsın.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Haydar, haydar, haydar, haydar dost, zare düşün.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil,

0: Da Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Şamyan'dan Radyo Cem 95.5.
2: Öldürün, öldürün, ruhu aliyyel mürtezayım, öldürün. Ceddi pakimdir Muhammed, babı zişanım Ali. Benden eyler ahsı asar velayet her veli. Ceddi pakimde envar-ı ilahi münceli. Mazhar-ı esrar, esma-i hüdayım. Öldürün. İade etsin, dedi Muaviye oğlu Yezid. Babam Muaviye öldü. Yerine de halife olarak beni veliaht tayin etti. Hüseyin, babama biat etmedi diye bana da mı etmeyecek? Ona deyin ki ben babama benzemem. Biat etsin ki canını bağışlayayım. Hem neyine güveniyor da biat etmiyor bana? Hele dönüp baksın ardına, onunla yürüyen kim kaldı? Hani nerede Muhammed Mustafa'nın dostları? Cümle cihan Ümeyye oğullarının önünde dize gelip biat verdi. O neden vermeyecekmiş ki? Onun üstünlüğü nereden gelmekte? Hele bir desin bana. Ben Muhammed Mustafa'nın torunu Hüseyin'im diye gürledi velayet mülkünün sultanı gelen elçilere. Peygamber kızı Fatimatü Zehra benim anamdır. Hayber aslanı Aliyyel Mürteza babam. Hasan Ülmüçteba abim. İşte budur benim künyem. Hele bir de o saysın künyesini. Saltanat mı bu? Baba oğluna devrediyor halifeliği. Eğer benim kanım dökülmeden ayakta duramayacaksa ceddim Muhammed'in dini, o zaman dökün kanımı, parçalayın bedenimi. Biat edersem canımı bağışlayacakmış Yezid. Gidin deyin ki o meluna, ondan şefaat dileyen mi var? Biat edersem Yezid'e nasıl bakarım kıyamette ceddimin yüzüne? Ya o canıma kastederse nahak yere, kimden şefaat dilenecek ulu divanda? Dedesi Ebu Sufyan'dan mı, yoksa babası Muaviye'den mi? Ey zalim Yezid'in gölgesine sığınanlar, biat etmeyişim bilesiniz ki kibrimden değil. Bu dünyada her gücü yeten güçsüze boyun eğdirmeye kalkarsa ya nice olur güçsüzlerin hali?
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Şamiyan'dan Nuru Çeşme Mustafa'yım.
1: 95.5.
0: Öldürün. Öldürün. Ruhu Aliyel Mürteza'yım. Öldürün. Kanımı dökmekse eğer maksudunuz nahak yere, mirastır mazlumen ölmek cümle Ali Haydere. Maksudunuz yok eğer eziyetse peygambere, işte ben Sıptı Resulü Kibriya'yım. Öldürün. Babasına biat etmediğim için Kufe'den Medine'ye göçmüş idim. Ya ben şimdi hangi ile gideyim diye dert yandı kardeşi Abbas'a. Göç haberini alan cümle Ehl-i Beyt dostları üründü derin bir yasa. Veda için Resul-ü Ekrem'in kabrine vardı. Yardım et bana dedem deyi yalvardı. Selam olsun sana ey ümmetimin sığına dedem. Alemlerin efendisi, Şah-ı Sultanı dedem. Helal et hakkını, gidiyorum. Bu gidişte hayır yok, ölüm akıbet biliyorum. Ama başka çarem kalmadı. Bizi emanet ettiğin ümmetin beni yalnız bıraktı. Kalk da bir bak ümmetin ne halde. Bir avuçken yedi düvele meydan okuyan ümmetin şimdi bir zalime boyun eğer oldu. Bağışla beni dedem, ümmetin sana şikayete geldim. Bana reva görülen muameleye sen şahit ol. Güç ver bana, sabır ver. Bu dünyada yapayalnız kaldım. Başımı omzuna, sırtımı sırtına dayayacağım ne sen, ne babam, ne de abim var artık. Ne garip. Muaviye'ye biat etmemek için Kufe'den Medine'ye gücümü yükledim. Şimdi de oğluna biat etmemek için başka bir diyara göçmek zorundayım. Göçmen kuşlara döndüm dedem. O diyardan o diyara savrulmaktan usandım artık.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan,
1: Şamiyan ben Nuh Çeşi Mustafa'yım, öldürün. Öldürün Ruhi Aliyel Mürteza'yım, öldürün. Katlim olmuş bayisi ihyayı şezi muhterem. Ruhu reyhandır, anın için canıma tığ istem. Şerha şerha etseniz azamı, asla ah demem. Ben rızayı şiveyi hükmü kazayım, öldürün. Dedesinin huzurundan ayrılıp evine geldi imam. Kardeşi Abbas'a dedi ki, tamam, yola çıkmak için hazırlanın hemen. Nereye gideceğiz kardeşim diye sorduğunda Abbas, şöyle buyurdu imam. Durağımız ya Kufe'dir ya Yemen. Abbas, Ehl-i Beyt'i seven bizimle gelsin diye davette bulundu. Büyüğü küçüğü, yaşlısı genci imamın evinde toplandı. Kardeşi Abbas, bacıları Zeynep ve Ümmü Gülsüm, amcası Caferi Tayyar'ın oğlu Abdullah, imamı yalnız bırakmadı. Arkalarında dedeleri Muhammed Mustafa'nın ve İmam Hasan'ın mezarını bırakarak ayrıldılar bu diyardan. İmam Hüseyin yol boyunca Musa'nın Firavun'dan kaçarak Tih çölünde yıllarca tek başına dolanmasını, İbrahim'in Nemrut'tan kaçıp diyar diyar gezmesini anlatarak teselli etti. Onları teselli ederken de ya beni kim teselli etsin diye geçirdiği için de bir canına olsa iş kolaydı. Yezide gene biat etmez ama Medine'yi de terk etmezdi. Alacaksa alsındı canını Yezid. Ama kendi ölürse ailesi,

0: Şamiyan Can, Radyo Can, 95.5.
1: Öldürün. Öldürün. Ruhi Aliyel Mürteza'yı. Öldürün. Katledin ferzendi masumu, Nebi-i Rahmet'i. Eyleyin satçakta mahşer, kulubu ümmeti. Öldürün Şah-ı Şehidan'ı, diyar-ı gurbeti. İşte ben, Şah-ı Şehid-i Kerbela'yım. Öldürün. Mektuplarla davet ediyordu İmam-ı Kûfe halkı. Gitme diyenlere buyurdu ki, çaresizim, gidecek yerim yok. Hem değişmişlerdir belki. Amcaoğlu Müslüm'ü önden yolladı Kûfe'ye. Dedi ki, Kûfeliler ikrarında sadıklarsa haber ver, yola çıkayım haftaya. Müslüm bir zaman sonra Kûfe'ye vardı. Ehl-i Beyt dostlarına tek tek haber saldı. Gelip gıyabında biat verdiler imama. Hüseyin'i imam biliriz diye ilan eylediler cümle cihana. Müslüm gayet memnun mektup yazdı Hüseyin'e. Durma gel diye. Hüseyin hemen yola çıktı ardında bırakarak Mekke'yi. Kûfe'nin hainleri Yezid'i haberdar eyledi. O melun da Ziyadoğlu Ubeydullah'ı

0: Kufe'ye gönderip Hüseyin'e ya biat ettir ya da öldür diye söyledi. Müslüm'le iki kuzusun şehit etti Ubeydullah. Hüseyin'i durdurmak için yaman bir komutan seçti ki adı Hür bin Riya. Sahra'da imamın yolunu kesti 10.000 asker. Gelen Yezid ordusudur deyip kılıcına davrandı Civan Ali Ekber. Hele dur oğulcuğum, dertlerini bir anlayalım dedi oğul imam. Bu söz üzere Ali Ekber laf dinleyip geri durdu o zaman. Hür bin Riyah attan inip çadırına geldi imamın. Tutuklama kararını bildirdi Ubeydullah'ın. İmam söyledi Hür'e, peygambere and olsun ki gelmem Kufe'ye. İzin verin döneyim bari Mekke'ye. Olmaz dedi Hür. Duyar ise Ubeydullah, ne seni ne beni sağ kor. Hüseyin çadıra dönüp dostlarını topladı. Her biriyle tek tek vedalaştı. Dedi, onların derdi benim. Siz beni bırakıp gidin. Bir tek dostu bile ayrılmadı yanından. Biz buraya seninle ölmeye geldik ya Hüseyin. Dediler.
1: Erzincan'da Radyo Cem 95.5.

0: Şamiyan'dan Nuru Çeşme Mustafa'yım.
1: 95.5.
0: Öldürün. Öldürün ruhu Aliyel Mürteza'yım ben. Öldürün. Gam yemem. Tığ hüsumetle kesilse ellerim. Yerlere ceyhun gibi aktıkça huni peykerim. Safai hake kelamullahı tahrir eylerim. Batını Kur'an, imam-ı evliyayım. Öldürün. Yezid'in komutanı Hür dedi ki, ya Hüseyin, ben sana nasıl kıyam? Ceddin şahidimdir eğer, var ise riyam. Bunu duyan Ubeydullah hiddetinden kudurdu. Hür'ü azledip yerine Sadoğlu Ömer'i getirdi. Sadoğlu Ömer geldi o meşhum çöle. O haddin bilmez seslendi ki, ya Hüseyin, gel Yezde biat et. İster misin çocukların susuzluktan öle? İmam gülüp cevap verdi Ömer'e. Ben buraya kendi arzum ile mi geldim? Minnet eyleyip de sizden biat mı dilendim? Mektuplar yazıp siz çağırmadınız mı beni? Bilirim, Yezid'den korkunuzdur ikrardan dönmenizin nedeni. Bırakın beni geri döneyim. Ya Yemen'e, ya Hicaz'a inin. Yezid size önder olsun, sizler de ona ümmet. Aranızdan çıkayım, yeter bana bu hürmet. Hüseyin'e bir cevap veremedi Sadoğlu Ömer. Şimri geldi yanına. Sustur şunu ya Ömer. Ya da izin ver, vurayım başına bir teber. İman sahibi Hür, ol dem çıktı meydana. Ya Hüseyin, bağışla. Canım kurbandır sana. İki kardeşiyle beraber saf tuttular imamdan yana. Dedi ol imama, ey yeryüzünün sultanı, bağışla beni. Ceddini seversen kabul et tövbemi. Ruhsat ver, önce ben şehit olayım. Bir oğul iki kardeşle münkire kılıç çalayım. Hüseyin ruhsat verince Hür kılıcıyla meydana çıktı. Düşman kanın sular gibi Kerbela'da akıttı. Dört taraftan üzerine üşüştü Yezid askeri. Her biri bir yerinden yaraladı o yiğit eri. Kimi kılıç vurdu, kimi ok sapladı. Haymegahta ağıtlar yeri göğü kapladı. Yaralı bedeniyle Hür bir sola koştu bir sağa. Takati tükenince düştü toprağa. Hür o an başını imamın çadırına çevirip, ya Hüseyin, benden razı mısın diye bağırdı. İmam Hüseyin atını getirmesi için Ali Ekber'i çağırdı. Zülcehan'a binen imam ok gibi meydana daldı. Hür'ün kanlar sızan başını dizleri üstüne aldı. Hür imamı görünce, şükür bugünüm Hüseyin, dizlerimde can veriyorum. Ceddinin yanına yüzü ak gidiyorum diye inledi. Ah çeken Hüseyin, ben senden razıyım ya Hür, Mevla da razı olsun diye söyledi. Hür gülerek canın orada teslim etti. İmam ağlayarak, artık onun adı Hür Şehit.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Şamiyan'dan nuru çeşmi Mustafa'yım öldürün. Öldürün ruhu Aliyel Mürteza'yım öldürün. Ehli beyte zulüm, Süfyanileri şad eyleyin. Kabe'yi viran edip de Şam'ı abad eyleyin. Bârgâh-ı Zülcelal-i Matem abad eyleyin. Ben ki Rah-ı Zülcelal'e rehnumayım. Öldürün. İmam Hüseyin'in yakınları bir bir susuz şehit düşüyordu Kerbela'da. İmam anladı ki şimdi sıra Ehl-i Beyt hanedanında. Önce abim Hasan'ın vasiyeti dedi. Hemen bacısı Zeynep'e seslendi. Tez yeğenim Kasım'la kızım Fadime'yi nikah için hazırlayın. Kasım, hey amca dedi. Bu kara günde ne nikahı? Bağışlayın. İmam sarılıp buyurdu ki, babana sözüm vardı ey oğul. Küfe'de kıyacaktım nikahınızı. Ama yarına çıkacağımız bile şüpheli. İkimiz de şehit olmadan yerine gelmeli bu vasiyet. Birlikte gittiler Fadime'nin çadırına. Kasım nikahtan sonra yalvardı amcasına. Dedi, ey amca, izin ver, aileden ilk ben şehit olayım. Babam Hasan ölmüş deba hatırına. Abisi Abdullah, ben varken sana düşmez diye girdi araya. Şafak sökerken kılıcın kuşanıp çıktı meydana. Abdurrahman, Ehl-i Beyt'in ilk şehidi o. Haymagah'ta halaları Zeynep'le Ümmü Gülsüm ağlayıp saçlarını yoldu. Kasım bu kez dikildi imamın karşısına. Dedi, hakkını helal et amca. Şimdi ben şehit olup gideceğim ceddimin huzuruna. İmam, az önce bir kardeş kuzusunu yitirdim. İkincisine gönlüm razı olmaz. Hem sen daha çok küçüksün deyip ağladı. Küçüksün dediğin bu çocuğa dün nikah kıydın amca diyen Kasım kılıç kuşanıp sarığını bağladı. Savaş meydanında bir er gibi savaştı. Kasım'ın yiğitliği karşısında Yezid askerlerinin tebdili şaştı. Zalim Amr'ın kılıç darbesiyle Kasım yere yığıldı. Yetiş amca, yetiş diye Hüseyin'i imdada çağırdı. İmam gelip Kasım'ı kucağına aldı. Hey gözümün nuru dedi. Amcan geldi ama seni kurtaramadı. Bu ne büyük acıdır. Muradın yarım kaldı.
1: Erzincan Radyoca 95.5.

0: Şahmiyan'da Nuru Çeşme Mustafa'yım, öldürün.
1: 95.5.
0: Öldürün. Ruhu Aliyel Mürteza'yım, öldürün. Fikri istimdat gelmez bu dili agahıma. Siz Yezid'e fahredin, ben de Resulullah'ıma. Bakmayın zuri ateşten böyle ahuvahıma. Mahi ya Allah, ibahri belayım, öldürün. Hüseyin'in kardeşi Abbas, geride kalanlara dönüp bir baktı. Ağabeyi İmam Hüseyin, oğlu Ali Ekber, çadırda hasta yatan Zeynel Abidin'den başka savaşacak kimse kalmamıştı. Bir elinde kılıcı, bir elinde babasının yıllarca taşıdığı sancağı vardı. Abbas, sancağı yere dikip atına atladı. Tam savaş meydanına gireceği sırada İmam Hüseyin'in kızları Sakine ve Rukiye, "Amca, çok susadık, bize su getir," diye ağlayarak çadırdan çıktı. Abbas bir yeğenlerine, bir de Yezid askerinin tuttuğu Fırat'a baktı. İmam Hüseyin'e dönüp, "Ya Hüseyin, yeğenlerimin bu isteğine can dayanmaz. İzin ver Fırat'a gideyim," dedi. Zamane imamından izin çıktı. Abbas ev halkına, "Allah'a ısmarladık," deyip ayrıldı. Önüne çıkan Yezid askerlerini birer birer doğradı. Sonunda atını sürüp Fırat suyuna vardı. Kırbaları su doldurduktan sonra bir avuç suda kendi içmek istedi. O an Sakine ve Rukiye'nin hali gözünün önüne geldi. "Nefis sana lanet olsun," deyip avucundaki suyu boşalttı. Tekrar atına atladığında Yezid askerleri etrafını sarmıştı. At üstünde döne döne savaşan Abbas'ın derdi bir an önce çadırlara ulaşmaktı. Ancak Yezid askerleri öldürmekle bitecek gibi değildi. Mel'un Zeyd kılıcıyla vurup Abbas'ın sağ kolunu kesti. Abbas'ın feryadı çadırlara kadar ulaştı. Hüseyin'le birlikte çadırlardaki bütün ehli beyt bu feryatla birbirlerine sarılıp ağlaştı. Bu defada kılıcını çekti İbn Azrak. O zalim Abbas'a doğru fırlattı bir mızrak. O hain Abbas'ın sol koluna da bir kılıç vurdu. İki kolu kesilen Abbas artık amcası Cafer-i Tayyar'dı. O an bir zalim uzaktan bir ok attı. Abbas'ın kucağında su kırbasını patlattı. Suların aktığını gören Abbas'ın gücü kalmadı, yere düştü. Yezid askerleri hep birden üşüştü. Abbas çağırdı. "Hüseyin, dardayım." Hüseyin yetişti. "Dayan Abbas, buradayım." Abbas imama, "Cesedimi çadırlara götürme. Yeğenlerim benden su bekler. Cesedimi görürlerse

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Şahin Can, Radyo Can, 95.5.
2: Öldürün. Öldürün. Ruhi Aliyel Mürteza'yım, öldürün. Sureti Canan göründü. Çeşmi Hun Aluduma. Kanlı gözlerle gerek baksam ruhi mabuduma. Bir dem evvel Şamiyan Rehyabedin maksuduma. Öldürün. Sermesti sahbayı rızayı. Öldürün. Abbas da ölünce geriye sadece İmam Hüseyin ile 18 yaşındaki oğlu Ali Ekber kaldı. Hüseyin savaşmak için hazırlık yaparken oğlu Ali Ekber babasının ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladı. Baba, izin verirsen önce ben şehit olayım. Olmaz dedi imam. Yeğenlerim Abdullah ve Kasım, kardeşim Abbas'tan sonra bir de evlat acısına nasıl katlanayım? Ya ben diye cevap verdi Ali Ekber. Ya sen ölürsen ben bu acıya nasıl dayanayım? Hem nasılsa hepimiz bu meydanda tek tek şehit olmayacak mıyız? Benim arkadaşlarımın hepsi aslanlar gibi savaşıp şehit düştü. Eğer bana izin vermezsen gururum kırılır. Ali Ekber'in gözlerinden yaş akıtarak babasına yalvarması üzerine Hüseyin, oğlunun meydana çıkmasına izin verdi. Ona kendi elleriyle peygamberin imamesini giydirip meydana gönderdi. Ali Ekber, sima olarak peygambere benzetilirdi. Yezid ordusunun komutanı Ömer de bunu duymuş. Ancak Ali Ekber'i karşısında görünce söylenenlerin gerçek olduğuna kanaat getirmişti. Meydana gelen Ali Ekber'i uzun uzun süzdükten sonra, Allah'ım, söylenenler doğruymuş. Ne kadar da dedesi Muhammed'e benziyor. Şimdi gel de bu cıvına kıy. Kimse Muhammed'e benzeyen Ali Ekber'in karşısına çıkmak istemedi. Kimse. Ali Ekber çölün ortasında susuzluktan bayılıp düşecekti. Ömer mecbur kalıp karşısına Şis oğlu Tarık'ı gönderdi. O da Ali Ekber'i görünce mahzunlaşmıştı. Ömer'in, ya Tarık, git Ali Ekber'i öldür, Hüseyin'i can evinden vur. O zaman belki aklı başına gelir. Ali Ekber'i öldürdüğünde Musul valiliği senin, sözleri üzerine yalın kılıç saldırdı o civana. Ali Ekber mızrağını Tarık'a öyle bir sapladı ki mızrak gövdesini delip geçti. İlk rakibini yere yapıştıran Ali Ekber aşırı sıcaktan, susuzluktan bayılmak üzereydi. Çadırlara doğru yürüdü. Baba, susuzluk beni bitirdi. Dayanacak gücüm kalmadı dedi. İmamın, dayan oğlum. Senden öncekiler nasıl dayandıysa sen de dayan demesi Ali Ekber'i yüreklendirdi. Ancak yeniden meydana dönen Ali Ekber'i Yezid ordusu oklarla delik deşik etti. manzara karşısında ciğeri dağlanan Hüseyin lanet okudu. O anda çadırlarda bir şivan koptu. Hüseyin'den önce kız kardeşi Zeynep göğsüne vurarak savaş meydanına koştu. Yeğenini kucaklayıp bağrına basan Zeynep'i Ali Ekber'den ayırmak uzun süre mümkün olamadı. Hüseyin oğlunun başına geldi. Ali Ekber'i aldı. Çadırların önünde sıra sıra yatan diğer şehitlerin yanına uzattı.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
3: Şamiyan ben Nuru Çeşme Mustafa'yım, öldürün. Öldürün ruhu Ali el Mürteza'yım, öldürün. Etmeyin katlimde ihmal ey güruh-ı nabekar. Bir yakınım yok ki etsün katilimden ah sisar. Kardeşim Abbas, ya oğlum Ali Ekber mi var? Garip, bir kez kimsesizim, öldürün. Haymegahın önünde sıra sıra yatıyordu şehitler. Oklar ve kılıçlarla parça parça edilmiş bedenlerin akan kanları kızgın güneş altında kurumaya yüz tutmuştu. Artık Kerbela'da Yezid ordusuyla savaşacak İmam Zeynel Abidin ve İmam Hüseyin'den başka er de kalmamıştı. Zeynel Abidin hem hasta olduğu hem de Ali el Mürteza'nın soyunun devamı için savaşmak istemesine karşın babasından izin alamamıştı. İmam Hüseyin savaş meydanına çıkmadan ailesiyle vedalaşmak için çadırları dolaşmaya başladı. Hasta yatan Zeynel Abidin'i alnından öptükten sonra beşikteki oğlu Ali Asgar'ı kucağına aldı. Kardeşi Zeynep'in zavallı yavru susuzluktan ölmek üzere. Anasının susuzluktan memeleri kuruduğu için emziremiyor. Götür şu kanlı zalimlere. Bu bebeğe hiç olmazsa bir yudum su versinler demesinden etkilenmişti. Kundaktaki Ali Asgar'la birlikte çadırdan çıkarak Yezid ordusunun karşısına dikildi. Ey gözleri gibi yürekleri de kararmış kavim. Hadi ben sizin nazarınızda suçluyum ve katlim gerekiyor. Birazdan kılıcımla karşınıza geleceğim. O zaman ne hıncınız varsa benden alabilirsiniz. Bedenimi parça parça edip başımı Yezid'in ayaklarının altına atabilirsiniz. Zerrece korkum yok. Ama yüreğinizde zerre kadar vicdan varsa susuzluktan can çekişen şu yavruya, peygamberin kundaktaki torununa acıyıp bir yudum su verin. Yezid'in askerleri Hüseyin'in bu yürek paralayıcı sözlerinden etkilenmişti. Aralarında yaptıklarının yanlış olduğunu dile getirmeye başladılar. Yezid'in komutanı Ömer, askerlerinin etkilendiğini görünce ok atmada maharetli Harmele'yi çağırarak "Sustur şu Hüseyin'i ya Harmele!" diye emir verdi. Harmele diz çöküp Hüseyin'e doğru nişan aldı. Harmele'nin oku gelip kundakta başı aşağı düşmüş olan Ali Asgar'ın kar gibi beyaz boynuna saplandı. Ok küçücük yavrunun boynunu delip geçmişti. Hüseyin öyle bir ah çekti ki ah
2: Yezid'in ordusundaki tüm askerler titredi. Oku çekip çıkardığı anda Ali Asgar'ın boynundan oluk oluk kan fışkırmaya başladı. Hüseyin avucuna dolan kanı Kerbela çölünün toprağına serperek haykırdı. Allah'ım, bu yavru da Kerbela'nın en küçük kurbanı. Şehitlerimizin arasında bunu da say.
1: Erzincan Radyo Cem.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Öldürün. Öldürün. Ruhu Ali el-Mürteza'yım. Öldürün. Ettiğin herkes bulur ukbada. Ey kavm-i liyam. Sanmayın, kalsın cezasız fiiliniz. Yevmel kıyam. Bendesin elbet. Şefaatle eder ceddim begam. Nur-u çeşmi, şafi-i ruz-i cezayım. Öldürün. Hüseyin, savaş meydanına çıkmak için çadırına geçip son hazırlıklarını yaptı. Dedesi ve babasından kalan kutlu emanetleri oğlu Zeynel Abidin'e teslim etti. Ardından da kadınlara, ben öldükten sonra dövünüp ağlayarak düşmanı sevindirmeyin. Ben ölünce sizleri İbn-i Ziyad ya da Yezid'in huzuruna götüreceklerdir. Sakın onların karşısında eğilmeyin. Unutmayın ki burada serini vermiş 72 şehit kimsenin önünde eğilmemek için kanlarını akıttılar. Eğer sizler o zalimlerin karşısında dik durmayıp eğilirseniz bizlerin kanları boşa akmış olur, dedi. Sonra

arkasından kopan ahü figanı duymamak için atı zuycenahı dört nala koşturup meydana gelen Hüseyin karşısına çıkacak savaşçıyı beklemeye başladı. Yezid'in komutanı Ömer son bir seslendi imama. Ya Hüseyin, kurtulman için hala umut var. Yezid'e biat ettiğini söyle, hep birlikte Kufe'ye gidelim. Baban Ali'nin mezarının bulunduğu Kufe'ye gitmek istemez misin? Güldü Hüseyin. Ben bunca yakınlarımın kanı akarken Yezid'e biat etmedim de, kendi canımı kurtarmak için mi biat edeceğim? Ben, peygamberin kızı Fatıma-tü Zehra'nın göğsünden süt emmişim. O sütün bozuk olduğunu iddia edecek bir Ademoğlu var mı? Varsa çıksın karşıma. Hüseyin'in karşısına çıkmayı Yezid ordusundan kimse istemiyordu. Ömer, askerlerini cesaretlendirmek için Hüseyin'in susuz, yakınlarının acısıyla yüreği dağlı olduğunu, rahatlıkla yenilebileceğini söyleyerek dil dökmeye başladı. İmamın karşısına savaşmak için çıkan üç kişiyi tek hamlede yere serdi Hüseyin. Bir süre beklemesine karşın karşısına kimse çıkmayınca susuzluktan bunalan Hüseyin atını Fırat kıyısına sürdü. Önünü kesen Yezid askerleri tutunamadı. Hüseyin Fırat'a ulaşmayı başardı. Yere çömelip avucuna aldığı suyu tam ağzına götürmek üzereyken atılan bir ok yanağına isabet etti. Oku çekip çıkaran Hüseyin ikinci kez su içmek istediyse de arkasından duyduğu gürültüyle irkildi. Döndüğünde Yezid'in askerlerinin çadırlara saldırıya geçtiğini gördü. Hemen atına atlayıp çadırların önüne gelen Hüseyin, saldırıyı düzenleyen müfrezenin komutanı Şimr'e doğru bağırdı. Durun alçaklar, ben daha ölmedim. Ey Ebu Süfyan soyu, sizinle savaşan benim, kadınlar ve çocuklar değil. Hiç olmazsa bu namertliği ben sağken yapmayın. Şimr utandı ve askerlerini geri çekti. Yeniden meydana gelen imam karşısına gelecek savaşçıyı beklemeye koyuldu. Ancak teke tekte Hüseyin'i yenmenin mümkün olmadığını görünce Ömer toplu saldırı emri verdi. Önce okçular harekete geçti. Yüzlerce ok Hüseyin'in bedenine isabet etti. Atının üstünde güçlükle duran Hüseyin ve Ebu'lu Salih'in attığı mızrak göğsüne saplanınca yere yuvarlandı. Şerik oğlu Zer'a kılıcıyla sol omzuna bir darbe indirdi. Sol kolu omzundan kopan Hüseyin yere yuvarlandığında sağ kolunu da Enas oğlu Sinan kılıcıyla kopardı. Şimdi ise yerde yatan Hüseyin'in göğsüne oturdu. Bir eliyle boynunu tutup kaldırdı. Hüseyin yarı aralık gözleriyle Şimr'i süzdükten sonra güçlükle son sözlerini söyledi. Hadi kes bakalım boynumu. Tam Resulullah'ın öptüğü yerden kes.

Emre. Bakışlarından rahatsız oldu. Ah Hüseyin. Hüseyin'i ters çevirerek boynunda dayadığı kılıçla başını kesti. Muharrem'in 10. günü şehit düşen Hüseyin. Ah Hüseyin'in kesik başını Ömer bir mektupla birlikte Kufe valisi Ubeydullah'a gönderdi. Diğer Kerbela şehitlerinin de başları, imamları Hüseyin'in başı gibi gövdesinden ayrılarak, mızraklara geçirilerek Kufe sokaklarında dolaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Kadınlar ağlayıp dövülürken Sağdoğulu Ömer Kerbela şehitlerinin çiğnenmesi için 10 süvari görevlendirdi. Süvariler Hüseyin'le birlikte şehit düşen yakınlarının üzerinde atlarını koşturmaya başladılar. Çadırlar yağmalanırken Ehl-i Beyt'in kadınları çıplak olarak develerle önce Kufe'ye, oradan da Yezid'in sarayına gönderildi. Şehitlerin yanından geçerken Zeynep dövünüp ahatlar yıkıyordu. Kalk ey Muhammed, Kerbela çölünde bu başsız, elsiz, ayaksız, kanlar içinde yatan senin Hüseyin'indir. Atlara çiğnetilen paramparça ceset senin torunundur. Ey ceddim Muhammed, bu çıplak develere bindirilen esir kadınlar senin kızların ve gelinlerindir. Biz bu kavimden davacıyız. Sen de ol ya ceddim Resulullah. Elveda Hüseyin. Elveda benim mazlum kardeşim. Seni bu durumda bırakarak bilinmezlere gidiyoruz. And olsun sana ki senin yüzünü yaşadığım sürece yere getirmeyeceğim. Muhibbi Ehl-i Beyt olan Suzan hemen ağlar. Nasıl ya ağlamaz yahu? Kamer Şems-i Asuman ağlar. Güruh-u Naciyan ağlar. Güruh-u Aşikan ağlar. İşit Efkan'ı ey Basri. Seherde Arifan ağlar. Tevellasını bilen aşık anar lanetle Mervan'ı. Hezaran lanete layıktır. Ol kavmi Yezidanı.

Bakın Hüseyin'e yar elendi mi? Zalim Yezidlerin kanlı eliyle mübarek bedeni parelendi mi?

Yapraklarınız hasıl ola. Vakitler hayrola, hayırlar hep ola, şerler dah ola. 12 imamlar yardımcınız ola. Niyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yoluna. İmam Cafer kavline, kıblegahımız Muhammed, serdegahımız Ali, pirimiz, ustadımız Hünkar Hacı Behtaşi Veli. Gecekler demine, evliyalar keremine, gönüller

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.1.

0: Ballığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.